programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
6: Özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu, onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan, ne kadar birbirini tanırsan tanı, hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
7: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek ya da benim bir nefes aralığım var, o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
6: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
7: Evet, şimdi onun için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İkinci reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmeniz.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sen de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: değil. Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süper frekansında hayatın tüm renklerini ve müziğin en taze enerjisini hissettiğimiz Süper 20 geri sayımı başlıyor. Uzun bir bayram tatilinin ardından şimdi dönüş yollarında yolculuğunuza en özel seslerle eşlik etmek üzere ben Bahri Fedai mikrofon başındayım. Lütfen direksiyon başındayken acele etmeyelim, hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım ve sevdiklerimize sağ salim huzurla kavuşalım. Yol hikayenize dingin bir soluk katmak için geri sayımın ilk basamağını harika bir akustik performansla açıyoruz. Hazırsanız Simge'nin o duru ve hüzünlü sesinden kalpsiz bir serseriyle başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20, Süper FM'de tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada kulak hafızamızda çok derin bir yere sahip olan, adeta hüzünlü bir saygı duruşu niteliğinde çok özel bir şarkı var. Arabesk müziğin o unutulmaz usta sesi Güllü'den hatırladığımız Oyuncak Gibi. Şimdi Aleyna Tilki'nin yepyeni ve özgün yorumuyla 19.

radyosunun en güçlü sesleriyle devam ediyoruz. Sırada sadece melodiyle değil, vokal gücüyle de bizi sarsacak çok özel bir ses var. Yorumculuktaki benzersiz tarzıyla Linet. Merse adını verdiği o derin duygusal çalışmasıyla listemizdeki güçlü yürüyüşünü sürdürüyor. Bu hafta bir basamak gerilemiş olsa da şarkı hala çok sevilmekte. 18 numaradayız.

Süper FM'de enerji yükseliyor. Sahne performanslarındaki yüksek enerjileriyle adından sıkça söz ettiren iddialı ekip Manifest sahnede. Daha iyi şarkısıyla müzikal çıtayı çok özgün bir noktaya taşımayı başaran grup, konserlerdeki o dik duruşlarını radyomuzun merkezine taşıyarak 17. basamakta yollarına devam ediyorlar.

Yüküyle giren haftanın en özel yeni girişi var. 90'ların efsane müzisyeni Ümit Sayın. Tam 1995 yılında Pınar Aylin'in sesinden tanıdığımız ölümsüz eseri Ya Sen Gidip Deyi yıllar sonra sandıktan çıkardı. Bu unutulmaz şarkıya bugünün sound'unda Duru vokaliyle Bengü eşlik ediyor. İki dev ismi.

toprağında yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi şarkılarındaki o kendine has karanlık ve buğulu atmosferle kitleleri peşinden sürükleyen bir ismin dünyasındayız. Semih Cenk, sevilen

0: bu banka benim.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu akarken Süper 20'de sıradaki şarkı kendi halinde ilerliyor ama etkisini bırakıyor.

Hafta sonunun en çok dinlenen listesi Süper 20'de heyecan hız kesmiyor. Pop müziğin en net, en güçlü kadın vokallerinden Derya Ulu. Bu hafta 3 basamak geriledi, Hani ile 13 numarada.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de şimdi estetiği ve modern popun sınırlarını zorlayan renkleri hissetme zamanı. Ama önce kısa bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulamasıyla dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı ücretsiz indirip araçta, evde kaliteli müziğin tadını çıkarabilir ve birbirinden özel podcastleri dinleyebilirsiniz. Bu arada Karnaval Podcast serim Sesli Harfler'de her hafta icat hikayelerini seslendiriyorum. İcat severleri podcastime beklerim. Ve geri sayıma dönersek, müziğin modern ozanı Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysızla bu haftada listemizdeki yerini büyük bir başarıyla koruyor. Sanatçının o kendine has, şiirsel dünyasını ve görselliğiyle bütünleşen felsefesini yansıttığı bu çalışma

Süper FM'de hafta sonu devam ederken Süper 20'de bu kez farklı bir hikayeye geliyoruz. Listemizin bu durağında bizi karşılayan Mebrure, yapay zekanın sanatsal ve duygusal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seriyor. Değilim isimli bu proje, teknolojinin insan duygusuyla harmanlandığı, geleneksel kalıpların tamamen dışına çıkan yapısıyla ezber bozmaya devam ediyor. Bu hafta

0: gibi.
1: 18 numara.
0: Aklımı başımdan aldı genç yaşımdan, damla gözyaşımdan Tanrım her şeyimi.
1: 17 numara.

devam ediyor. Süper 20'de geri sayımda şimdi bağımsız sahnenin özgün ismi Poezi sırayı alan isim. Güçlü lirik yapısı ve güncel sounduyla dikkat çeken şarkısı Uyuyamadın Değil Mi? 5 basamaktaki ilerleyişiyle listemizin 9.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper frekansında Süper 20 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şimdi kulaklarımızı bu yılın en dikkat çeken ve listeleri kelimenin tam anlamıyla sallayan o dev projeye çeviriyoruz. Serkan Nişancı, duygusal yapısı ve ilk dinleyişte akılda kalıcı melodisiyle öne çıkan şarkısı Eller Üzerse ile yükselişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Hem yorum gücü hem de içten sözleriyle kısa sürede dev bir kitleyi peşinden sürükleyen bu iddialı hit, Süper 20 listemizin

Süper FM'de hafta sonu temposu artıyor, Süper 20'de yukarıya doğru çıkıyoruz. Kendine has duruşu, sokağın nabzını tutan sözleri ve sarsıcı altyapılarıyla her dinlendiğinde fark yaratan o usta isim var sırada. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü o güçlü müzikal istikrarı elden bırakmıyor ve zirveye doğru meydan okumaya devam ediyor. APO ile 7 numaradayız.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de artık zirveye yaklaşırken Süper 20'de son virajdayız. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sahnede. Dijitalde başlayan o hızlı yayılım şarkıyı kısa sürede geniş bir kitleyle buluşturdu. Dinleyenin ruhuna dokunmayı başaran grup bu haftada

Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Listemizin ruhunu çok iyi bilen, dürüst, filtresiz ve samimi anlatım tarzıyla herkesin kendinden bir parçayı bulduğu o dev hit sahnede. Blok 3, Kusura Bakma şarkısıyla haftalardır sürdürdüğü amansız liderlik mücadelesinde bu hafta

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Türkiye'nin en süperi Süper FM'de müzik hafta sonuna yön veriyor. Süper 20'de artık zirvenin hemen kıyısındayız. Şimdi sizi şarkıların o ruhumuza dokunan derin geçmişine, milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşuna götürüyoruz. Semih Cenk'in sesinden dinlediğimiz Vur Beni var sırada. Aslında arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmre'nin imzasını taşıyor bu şarkı. Tam 2000 yılında hayatımıza girdi ve bugünün modern prodüksiyon dinamikleriyle 4 numarada yeniden canlanıyor. Bir de bak-

Zirvenin hemen eşiğinde, sadece bir adım gerisinde, müzik dünyasında taşları yerinden oynatan dev buluşmayı selamlıyoruz. Modern Sound'un iddialı ismi Manifest'le Türk pop müziğinin zamansız efsanesi Ajda Pekkan, Hileli şarkısında bir araya geliyorlar. Ajda Pekkan'ın

zirvesine geldik. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu, geleneksel müzik kalıplarının dışına çıktığı projesi İhtiyacım Var'la bu haftada liderlik koltuğunun tek sahibi oluyor. Yapay zeka teknolojisini saf insan duygusuyla muazzam bir dengede buluşturan Acıoğlu, müzikte yepyeni bir dönemin öncüsü olarak yine zirvenin sahibi. Duygusal sözleri ve modern tınılarıyla listemizin en üstünde yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Müziğin en iyileriyle dolu bu keyifli Süper 20 yolculuğunda eşlik eden herkese teşekkürler. Ben Bahri Fedai, haftaya yeni listemizle yeniden buluşmak dileğiyle. Müzikle kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirmeye...
1: Nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.